0: Yamayando. Yamatami Hüseyin. Yamatami Hüseyin. Bugün kuruldu matemün, kelbi belada yavsin. Kurban olum o ellere, o zilfikara yavsin. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin.
1: La la la la la la la. Dağıstan'ın dağı var balam. La la la la la la la la la. Yola çıkma yağı var bala. La la la la la la. Derem gel mene değme feley. Balam la la balam la la la. Üremde kardeş dağı var balam. La la la la la. Yağış yağıp dağlara bala la la la la la la. Şey koyup dağlara bala la la la la la. Bala gözetlerim gelmesin balam la la la la. Salaram uç dağlara nobar balam la la. Aziz balam la la la la la. Dağlara bine gelem bala la la. Cederem cene gelem balam la la la la. Bala bir de yüzüvü görsem bala. İmanatine gelem balam la la la la la. Otunu almasın balam la la la. Çakmağın ku almasın balam la la la la. Bala seni vuran otunun balam la la la. Ellerin o almasın balam la la balam la la la la. Ben aşkım oyan gül balam la la la. Oyan bilbil oyan gül balam la la la la la la la. Bala ne tez açtın ne tez soldun bala la la la la la la. Beni başta koyan gül bala la la la la la la. Bala mən belə ağlamazdım bala la la la la. Gülərdim ağlamazdım balam la la balam la la la. Bala bilirdim bafın yoxdur ay bala la la la. Deyirəm bala bilirdim bafın yoxdur balam la la. Çəkərdim sərfə səni quzu balam la la. Nə var balam la la şirin balam la la la.
2: Oh yaydan bir bir düşer abalam. Senin o qəşək gözlərin ay qız. Senin o xanım canın abalam. O yerişdi canın abalam.
3: Gəllər.
2: Az oğlun hörüklərin ay lay lay. O qəşək yerişin abalam. Abalam yadıma bir bir düşer. Ay balam, ay balam, ay. Oy oy oy ağır dumanını gelin al şehlala. Orada yanı balalı şehle blaylay balalay. Geden dayattı gidi balaylay alaylay. Gelen de kanlı maşını gelin alaylay alaylay. Taş dere daya daya, çınırlara daya daya gelin lay lay lay. Altı bala gelin lay lay. Çok yaralı gelin lay lay. Demeye dili olmayan gözünü hiç kez göreyim ya. Tarpa durma şimdi gelin lay lay. Taş dere daya daya gelin lay lay lay lay lay. Ah sakım kara bağı, ah balam ey. Tehran döne cennete yatta çıkmaz garaba.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elles se manifestent parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminines et masculines. Et entre les deux, une autre lamentation d'un cœur d'homme. Écoutons.